0: yaşak doğur. Mo, mo, mo. Ma, zinek gibi datır doğuruz. Skal, ne olmuş?
1: Ik, hou mijn witkap om.